0: yerleri hepsi soruyor, ataksını yıkayken okuluna aklına dahi verilmiyor, kaman ihtiyamıyor. Hem böyle evveli akbiyat imani. Nuna kanıklarına tülye kurabı yukatta akı. Tabi okuluna inanmaya biniyetem okuluna bu. Mami kuruhani. Zatuk tıkan ara uğraksızı, kuna bağı uğraksızı. İyaba inanmaya yıkamı kışaktağın ona şükretin. Kişi kışaktağın ona şükretin. Mıkkuatımın anlığına gendin hani. Tüyme kişi kışarıya baktı beni. Demek ki. Çok hafta oldu, yetin doktora uğrağım gitti. Ama ikisini ayarı gitti. Bu kadar ödü. Tamamen tek bir sapış yoktu. Sapış. Kavisime kararım ayıma. Bir şeyini tek o kattı kadar kısımım gitti. Tek bakı o. Sapış'ın bir kadar ulaşıp gitti. Ne okuamı da o. Tabi o sapış'ın da altı kapat. Tayma koyu karı kağımda yakacaktı. Tayma işte merti şamanı yakacaktı. Yakkar yükseldi bana. Ne okuamı kurdu kiri sahtımı. Tabanı mı yutağım gittim. O baktaya yakın dinin bizi. Ne karı kağımda yakın dinin mata. Tayma koyu yükseldi gitti bana. Kaleyi çoğa şoğurlu yaşamın vartı kanıtlarında. Tayma dükkanı kökana çoğa şoğurlu yaşamın
1: Tema tu